to itende kotome la bona nyama ye ko winge ekwara yene yiri e itende ndingila nyama itemesinga ne wet mjamo nuwe.